0: Yazdığın gibi sen kendin ama tarta tırın gibi içindi çambak niwa lorgun rambir denk ağa çamban diye nasıl gidiyor? Tıga lorgun rambir denk ağa çamban diye nasıl arjun geçin yem kendin bir kapırın der neyin yıl? Tıga tarta içindi sanji nasıl bir yem kendin bir çona tırın gibi lorgun rambir denk ağa çamban diye çoğu yolu çamban diye erkeği yolu tamciku diye sol tamzın gibi için tahtun kengar kılım diye kapır tonga kongucu için tahtun kengar kapır ancak tırgıldan çıkıp çıksam yırgak samdan arngara tırgıldan çıkıp çıksam yırgak samdan çıktani tırgıldan çıkıp çıksam yırgak arngaksam tıga çoyun tıga lorgun rambir denk ağa Samban dinangan yang kunan bi kapren der nelin dalini nyam kun xchiga chu nan zman ngjin ge twar ngan de gon der twar ngau yong sa lan ta bin dik suna ngchu lor gnda bi dang ka ge samban dab jili da lif sharka ang tong ko dgi ge yo twa vze lan ta bin dik suna sharka ang niwa ko dgi ge yo twa xma lan ta bin dik na sharka ang samba ko dgi ge yo tge tar ta le chin dam jig de var ti sul karma mang bu yo ko me ke ti sul tam zni chu ta ka chin de ya ta ni to poz ge kapren ko chu to pon di kapren nelin ju yil wei ei Ya tukpo chu demo?
1: Demo.
0: Ya nga chu lechen naasik nu gafsi inin chu tukumara rangni ngoftu zi khera ta nige lechen di drabar karta?
1: Oo ya ya, ngay nyang chishu jo sheza.
0: Ngay shinara nyankun dhige mokhi nara thang? Nyankun nyamari ri jiga dao narak sarwa yota ra thang?
1: Oo ya ya ya, ngay nyang de gongjo kum nyang naasu se tono tishla nyang omo ngombos.
0: Ya, tani... Tropong gombu ngchu lorgin dambi danga ga chamban dinang asignu gapsi yin yin tani tropong gombu tropo nyongare te hijeri tawar ngandre ga yola ni ga tawar ga tago
1: ya ya
0: trwa tungo mo lgjir ka kana ni ta lgjir ka kana na uzu wokav dan de lingo ti tik tpo nga si ko no te kang kang si tpo nga lgpa nga tang tpo nga ser ji zgo ka dinang gan tpo nga
1: te chugere da
0: Lagjir kaya kena ni tepu ngasik kondo wakub daga nani acu cam cama cukup ni jendeng cukup mini. Tumus grela. Tepu ngateng lupa ngasik kong. Lupa ngamar ni cuci orang jago nung tepu ngasih. Tercuba tunggu muri. Tangi cuci tihisya nda cuci sekondo rezina tangi ti sazeng ngare cumshel mahigo. Yaptıq yege tığ ok kankan res.
1: O yaptıq yinu
0: yege.
1: Ya yaptıq yege zayıcı kadar kaş yatağın.

0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Hımondınca, lırcı tovsa.
2: Oları gırdan bir dınka.